0: Yazarım sana.
1: Yazma.
2: O zaman bekliyor insan. Buraya çok az insan geliyor. Çok insan gidiyor. Kalan da hep bekliyor ama bazen çok uzun bekliyor. Yani hani mesela zannediyorsun ki bir yoldan birisi gelecek. Boş uzun bir yol. Devamlı ona bakıyorsun. Sonra kimse gelmiyor. Yazma.
0: Ben seni hiç unutmayacağım.